0: 뭐 재미 있죠.
1: 소가 이게 사가사 기억고 디도 봐 말이. 돈 감기 봐 말이.
0: 我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈咪我妈 te tu mure diga te ta we we mure junior na ta na wa lu tu ina nyone te nyone tu ga le se ru yo